bu fukara memleket. Nesi var nesi yoksa hepsini. Verir malını canını, umudunu düşünü, rahatını sağlığını, içinin bütün ateşini. Hadi, hadi yuvarlayın düşünmeyin, haram mıdır helal mi? Yiyin efendiler yiyin, bu iştahların sofra sizin. Doyuncaya, tıksırıncaya, patlayıncaya kadar

Ne varsa ortalıkta soy, sop, onur, düğün, oyun, konak, saray, caka, hepsi sizin efendiler. Konakta, sarayda, gül.